Aşır mıyalar siyüler Ol indi bizne tapkan İki yürek ne beylegen